0: sospecchia. Yeah. olsun, nasıl ziyafet konuyduğumu. Lekin saçıydı. Artık sırakada sadam uygulaydı.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।